sini helong gi to gi de obi kumar chak ma moy ek jing hani lorbo te aro ikine sini bete jonga je si chak ma ge gan si bi olode sora sore gi to ikke suni bong.